0: 特勤局有关联的人员在首都的黑兰被逮捕，这名嫌疑人活动过的部分区域此前曾遭到梅姨导弹袭击。凤凰卫视综合报道。
1: 美国总统特朗普此前声称有可能再次向伊朗发动新一轮的袭击，让美伊紧张局势再度升温。在土耳其，有学者分析，美伊再度爆发战争可能会对土耳其的安全产生威胁。
2: 土耳其总统埃尔多安在内阁会议发表声明称，由伊朗战争引发的危机已从燃油价格、通货膨胀到供应链乃至全球安全等多个领域造成严重影响。他还表示，战争已经超出了人们所能忍受的限度。有土耳其专家分析认为，如果战争再度爆发，有可能会威胁到土伊边界安全。
3: Türkiye biliyorsunuz enerji çeşitliliğini sağlayan bir ülke. Yani enerji olarak, doğalgaz ve petrol olarak İran'a %100 bağımlı bir ülke değil.Dolayısıyla Türkiye bundan çok ciddi anlamda etkilenmiyor. Arz açısından etkilenmiyor. Biz daha önce Irak Suriye deneyimi yaşadık. Bize çok büyük göç dalgaları geldi. Güvenlik problemleri oluşturdu. Eğer burada ciddi bir savaş patlak verirse Türkiye kendi sınırlarını korumak için tıpkı Suriye'de ve Irak'ta yaptığı gibi İran'da da sınır aşırı sınırlarını korumak üzere belli bir bölgede operasyon yapabilir.
2: 专家同时分析，这场战争消耗了美国大批资源，并损坏了与多个西方盟友的关系，同时也削弱了伊朗的军事力量，使其难以在短期内恢复。如果不尽快结束战争，这场战争最大的受益者将不是美国或伊朗，而是俄罗斯。
3: Bu savaşta kazanan kim? Kesinlikle Rusya. Ambargoların kalkması.Ukrayna Savaşı devam ediyor biliyorsunuz. Fakat Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya mühimmat göndermeyen Amerika Birleşik Devletleri ki geçtiğimiz ay Vance'in açıklaması vardı. Biz aktif bir savaştayız artık Ukrayna'ya mühimmat göndermeyeceğiz dedi. Dolayısıyla Ukrayna'nın zayıflaması, Rusya'nın kazanması, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya yaklaşması, ambargoların Amerika tarafından kısmi de olsa kaldırılması ve tabii ki Rus gazının çok pahalı hale gelmesi, çok değerli hale gelmesi Rusya'yı önemli bir aktör haline getirdi.
2: 专家同时认为，为了避免美伊战争重燃并波及到整个中东，土耳其应该发挥积极的外交作用，致力于对话解决问题，但是同时不应该直接参与进程，以免引火上身。凤凰卫视米扎提土耳其伊斯坦布尔报道。
1: 由于伊朗局势导致英国民众的生活成本压力加剧，加上在野党持续向执政工党施压，英国首相斯塔默周三宣布暂停原定在今年实施的上调燃油税计划，将会维持现有燃油税政策直到年底。
4: 近期面对不少下台呼声的斯塔默迫于压力取消了英国国内上调燃油税的计划，但反对党显然不满意斯塔默的做法，攻击他在地方选举大败之后不仅要面临下台的可能性，还需要更换工党的整体策略。
5: Yesterday we saw them huddled in the corridors talking about Andy Burnham and West Streeting. The fact is he's got a cabinet fighting to replace him, and the worst part is they aren't getting rid of him over his terrible agenda.
4: 但斯塔默回呛他，通过工党的治理，英国的经济已经在慢慢好转。
6: A lot's been happening in recent days, so she may have overlooked the fact that last week the ONS announced we've got the fastest growing economy in the G7. Last week we had the biggest fall in NHS waiting lists for 17 years. Today inflation's come down more than expected.
4: 尽管英国国家统计局20号公布的数据表明，英国4月消费者价格指数年通胀率降至约2.8%，但英国经济界担心，现在通胀下降只是阶段性现象。受中东局势持续紧张影响，未来数月里能源与运输成本上涨可能会再次推高通胀水平。许多英国家庭也感受到生活成本压力，食品价格和住房支出依然维持高位。
7: 英国央行也警告，全球能源供应风险以及国际运输压力可能进一步对英国的经济造成负面影响。如果能源价格上涨，英国央行可能会推迟降息的计划。且最新数据表明，英国现在的失业率已经升至约5%，就业人数减少了大约10万人，工资的增长速度也明显放缓。凤凰卫视陈许一轩伦敦报道。
1: 北约秘书长吕特周三表示，美国计划从德国撤出约5000名驻军，并不会影响北约的整体防御能力。他并称，相关的调整属于正常且渐进的军事部署变化。
8: 北约秘书长吕特20日指出，美国仍将继续参与欧洲事务，而此次涉及约4000至5000名美军的调整属于轮换性质，不会对北约的防御计划造成影响。
9: Yes,